0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ekim Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün Almanya'da siyasetin değişen dengelerinden, Fransa'da büyüyen öğrenci protestolarına, bakım sisteminin görünmeyen yükünden, kadınların ekonomik kaygılarına kadar yine hayatımızı doğrudan ilgilendiren gelişmeleri aktaracağız. Saksonya-Anhalt'ta AfD'li Tobias Rausch'un eyalet parlamentosu başkanlığına seçilmesi, Almanya'da AfD'nin siyasi sistem içindeki konumuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Rausch'un seçilmesi bazı yorumcular tarafından Almanya'daki siyasi sınırların değiştiğinin yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor. Jungwelt gazetesinde yer alan yorumun temel sorusu ise şu: Almanya'da siyasi dengeler gerçekten değişiyor mu? Yoksa mevcut krizlerin farklı bir siyasi aktör üzerinden devam ettiğine mi tanık oluyoruz? Yorumlarda konu yalnızca AfD'nin yükselişiyle sınırlı tutulmuyor. Almanya'nın artan askeri harcamaları ve ekonomik politikaları da eleştiriliyor. Yazara göre savunma harcamalarını ekonomik büyümenin motoru haline getirmek, ekonomik sorunları çözmek yerine sosyal harcamalar ve kamu yatırımları üzerinde daha fazla baskı yaratması mümkün. Yorumda ayrıca 1990'lardan bu yana uygulanan neoliberal politikaların kamu hizmetlerini zayıflattığı, reel ücretleri gerilettiği ve düşük ücret sektörünün yaygınlaşmasına yol açtığı savunuluyor. Bugünkü politikalar ise savaş keynesçiliği olarak tanımlanıyor. Ancak yorumun önemli bir noktası da şu: Rausch'un seçilmesi Almanya'da doğrudan bir diktatörlük anlamına gelmiyor. Asıl tartışma AfD'nin siyasi sistem içinde giderek daha fazla kabul gören bir aktör haline gelip gelmediği. Bu nedenle Saksonya-Anhalt'taki seçim yalnızca bir meclis başkanlığı seçimi olarak değil, Almanya'da AfD ile diğer partiler arasındaki siyasi sınırların ne kadar daha korunabileceği açısından da önem taşıyor. Haberin ve yorumun daha ayrıntılı halini internet sayfamızda bulabilirsiniz. Almanya'da AfD'nin siyasi sistem içindeki konumu yeniden tartışılırken, Fransa'da da öğrenciler ve emekçiler hükümetin politikalarına karşı sokaklarda. Özgürlük, eşitlik, barikat. Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolar ülke genelinde büyüyor. Öğretmenler, veliler ve sendikalar da öğrencilere destek veriyor. Salı günü yaklaşık 1800 lise ya öğrenciler tarafından bloke edildi ya da protestolar nedeniyle kapatıldı. CGT sendikasına göre Paris dışındaki gösterilere 260 bin insan katıldı. Marsilya'da 30 bin, Lyon'da ise 20 bin gösterici olduğu bildirildi. Eylemler başlangıçta öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve bakımsız okul binalarına karşı başladı. Ancak protestolar artık hükümetin eğitim ve kamu hizmetlerindeki kesinti politikalarına da yöneliyor. 2027 bütçesinde 1588 öğretmen kadrosunun kaldırılmasının öngörülmesi tepkileri artırıyor. Protestolara katılan gençlerden Hamadi Ha, sorunun yalnızca eğitim sistemiyle sınırlı olmadığını, özellikle yoksul mahallelerde yaşayan gençlerin eğitimde daha baştan dezavantajlı olduğunu söylüyor. Genç protestocu, eğitim ve sosyal harcamalar kısılırken askeri harcamaların artırılmasını eleştiriyor. Eylemler sırasında polis müdahaleleri ayrı bir tartışma konusu. 6 binden fazla kişi gözaltına alındı. 200'den fazla kişi yaralandı. Lens kentinde 15 yaşındaki bir lise öğrencisi polis müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada elini kaybetti. Öğrenciler protestoları sürdüreceklerini açıklarken eylemlerin eğitim alanının ötesine geçerek daha geniş bir toplumsal harekete dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu. Ayrıntıları internet sayfamızda bulabilirsiniz. Fransa'daki eylemler, eğitim ve kamu hizmetlerindeki kesintilerin toplumsal tepkileri nasıl büyütebildiğini gösteriyor. Almanya'da ise benzer bir tartışmanın başka bir alanı var, bakım hizmetleri. Ancak burada yükün önemli bir bölümü göçmen çalışanların omuzlarına yıkılıyor. Almanya'da yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin yanında kalarak çalışan çoğu göçmen, yaklaşık 300 bin ile 600 bin bakım çalışanı bulunuyor. Neues Deutschland'ın yaptığı söyleşide sosyolog Francesca Barb'a göre bu çalışanlar Almanya'daki bakım sisteminin önemli açıklarını kapatıyor. Ancak bunu çoğu zaman ağır çalışma koşulları ve ihlal edilen işçi hakları karşılığında yapıyor. Barb'ın yaptığı araştırmaya göre özellikle çalışma saatleri ciddi bir sorun. Bakım çalışanlarından geceleri ve hafta sonları da hazır olmaları bekleniyor. Ancak bu sürelerin tamamı çalışma zamanı olarak kabul edilmiyor ve ücretlendirilmiyor. Çalışanların önemli bir bölümü ayrıca serbest çalışan olarak gösteriliyor. Bu durumda asgari ücret, çalışma saatlerinin sınırlandırılması ve hastalık durumunda ücret ödenmesi gibi haklardan yararlanamıyorlar. Bulgaristan'da bir bakım çalışanı olan Dobrina'nın davası sorunun boyutunu gösteriyor. 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Almanya İş Mahkemesi kendisine 38.700 euro ödenmesine karar verdi. Ancak işverenin İflas etmesi nedeniyle Dobrina bugüne kadar parasını alamadı. Sosyolog Francesca Bağ'a göre Live-In sistemi Almanya'daki bakım hizmetlerindeki açıkların bir belirtisi. Bakım sigortasının harcamaları tam olarak karşılamaması aileleri daha ucuz çözümler aramaya itiyor ve bunun bedeli çoğu zaman göçmen çalışanların emeği üzerinden ödeniyor. BAP, çözüm için bakım hizmetlerinin daha güçlü biçimde devlet tarafından finanse edilmesini ve bakım çalışanlarının doğrudan yasal ve güvenceli biçimde istihdam edilmesini öneriyor. Bakım sistemindeki sorunlar yalnızca yaşlıları ve bakım çalışanlarını ilgilendirmiyor. Ekonomik güvencesizlik özellikle kadınların geleceğe ilişkin kaygılarını da artırıyor. Şimdi Almanya'da kadınların mali durumuna ilişkin dikkat çekici bir araştırmanın ayrıntılarına bakalım. Almanya'da kadınların neredeyse yarısı mali gelecekleri konusunda endişeli. Finanztip araştırmasına göre kadınların %47'si emeklilik güvencesinden kaygı duyuyor. Erkeklerde bu oran %35. Özellikle genç kadınlarda tablo daha dikkat çekici. 18-29 yaş grubundaki kadınların yalnızca %37'si mali durumunu güvenli buluyor. Erkeklerde bu oran %55. Kadınların %45'i geleceği için para biriktirmenin önündeki en büyük engelin yetersiz gelir olduğunu söylüyor. Her 4 kadından biri ise düzenli giderlerden sonra ay sonunda 50 eurodan az paraya sahip oluyor. Ya da hiç parası kalmıyor. Tagesschau'nun haberine göre artan hayat pahalılığı, düşük gelir ve borçlar kadınların mali durumunu en fazla etkileyen sorunlar arasında yer alıyor. Bir başka önemli fark da çalışma süresinde. Kadınlar 2025'te haftada ortalama 28 saatten az ücretli çalışırken erkeklerde bu süre 34 saatin üzerindeydi. Kadınlar ayrıca yılda yaklaşık 72 milyar saat ücretsiz bakım ve ev işi yapıyor. Hayat pahalılığı ve gelir yetersizliği gündelik yaşamımızı doğrudan etkilerken sağlık alanında da önemli bir tartışma yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu kez çocuklarda obezite ve zayıflama ilaçları konusunda uyarıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü çocuk ve gençlerde obezitenin hızla artması üzerine yeni tedavi kılavuzları yayımladı. Sağlık Örgütü 10 yaşından küçük çocuklarda zayıflama ilaçları ve mide küçültme ameliyatlarını önermiyor. Sağlık Örgütü'ne göre çocukluk çağındaki obeziteyle mücadelede öncelik ilaçlar veya ameliyatlar değil, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve kalıcı davranış değişiklikleri olmalı. Tedavi sürecine ailelerin de dahil edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 19 yaşına kadar olan gençlerde ilaç tedavisi ise ancak beslenme ve davranış değişikliğine yönelik programların sonuç vermemesi durumunda düşünülmeli. Cerrahi müdahalelerde yalnızca ağır obezite vakalarında ve sıkı koşullarla uygulanmalı. Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre dünya genelinde yaklaşık 170 milyon çocuk ve genç obeziteden etkileniyor. 5 ila 19 yaş arasındaki çocuk ve gençlerde obezite oranı 1990'dan bu yana %2'den %8'e çıkarak 4 katına yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü uzmanı çocuklarda obezite tedavisinin temelinin ilaç veya ameliyat değil, sağlıklı yaşam koşullarını destekleyen kapsamlı bir yaklaşım olması gerektiğini belirtiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerin ayrıntılarını ve gün içinde eklenen yeni gelişmeleri internet sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıklı kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: seni çekecek.
1: Eyvallah.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ekim Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün Almanya'da siyasetin değişen dengelerinden, Fransa'da büyüyen öğrenci protestolarına, bakım sisteminin görünmeyen yükünden, kadınların ekonomik kaygılarına kadar yine hayatımızı doğrudan ilgilendiren gelişmeleri aktaracağız. Saksonya-Anhalt'ta AfD'li Tobias Rausch'un eyalet parlamentosu başkanlığına seçilmesi, Almanya'da AfD'nin siyasi sistem içindeki konumuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Rausch'un seçilmesi bazı yorumcular tarafından Almanya'daki siyasi sınırların değiştiğinin yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor. Jungwelt gazetesinde yer alan yorumun temel sorusu ise şu: Almanya'da siyasi dengeler gerçekten değişiyor mu? Yoksa mevcut krizlerin farklı bir siyasi aktör üzerinden devam ettiğine mi tanık oluyoruz? Yorumlarda konu yalnızca AfD'nin yükselişiyle sınırlı tutulmuyor. Almanya'nın artan askeri harcamaları ve ekonomik politikaları da eleştiriliyor. Yazara göre savunma harcamalarını ekonomik büyümenin motoru haline getirmek, ekonomik sorunları çözmek yerine sosyal harcamalar ve kamu yatırımları üzerinde daha fazla baskı yaratması mümkün. Yorumda ayrıca 1990'lardan bu yana uygulanan neoliberal politikaların kamu hizmetlerini zayıflattığı, reel ücretleri gerilettiği ve düşük ücret sektörünün yaygınlaşmasına yol açtığı savunuluyor. Bugünkü politikalar ise savaş keynesçiliği olarak tanımlanıyor. Ancak yorumun önemli bir noktası da şu: Rausch'un seçilmesi Almanya'da doğrudan bir diktatörlük anlamına gelmiyor. Asıl tartışma AfD'nin siyasi sistem içinde giderek daha fazla kabul gören bir aktör haline gelip gelmediği. Bu nedenle Saksonya-Anhalt'taki seçim yalnızca bir meclis başkanlığı seçimi olarak değil, Almanya'da AfD ile diğer partiler arasındaki siyasi sınırların ne kadar daha korunabileceği açısından da önem taşıyor. Haberin ve yorumun daha ayrıntılı halini internet sayfamızda bulabilirsiniz. Almanya'da AfD'nin siyasi sistem içindeki konumu yeniden tartışılırken, Fransa'da da öğrenciler ve emekçiler hükümetin politikalarına karşı sokaklarda. Özgürlük, eşitlik, barikat. Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolar ülke genelinde büyüyor. Öğretmenler, veliler ve sendikalar da öğrencilere destek veriyor. Salı günü yaklaşık 1800 lise ya öğrenciler tarafından bloke edildi ya da protestolar nedeniyle kapatıldı. CGT sendikasına göre Paris dışındaki gösterilere 260 bin insan katıldı. Marsilya'da 30 bin, Lyon'da ise 20 bin gösterici olduğu bildirildi. Eylemler başlangıçta öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve bakımsız okul binalarına karşı başladı. Ancak protestolar artık hükümetin eğitim ve kamu hizmetlerindeki kesinti politikalarına da yöneliyor. 2027 bütçesinde 1588 öğretmen kadrosunun kaldırılmasının öngörülmesi tepkileri artırıyor. Protestolara katılan gençlerden Hamadi Ha, sorunun yalnızca eğitim sistemiyle sınırlı olmadığını, özellikle yoksul mahallelerde yaşayan gençlerin eğitimde daha baştan dezavantajlı olduğunu söylüyor. Genç protestocu, eğitim ve sosyal harcamalar kısılırken askeri harcamaların artırılmasını eleştiriyor. Eylemler sırasında polis müdahaleleri ayrı bir tartışma konusu. 6.000'den fazla kişi gözaltına alındı. 200'den fazla kişi yaralandı. Lens kentinde 15 yaşındaki bir lise öğrencisi polis müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada elini kaybetti. Öğrenciler protestoları sürdüreceklerini açıklarken eylemlerin eğitim alanının ötesine geçerek daha geniş bir toplumsal harekete dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu. Ayrıntıları internet sayfamızda bulabilirsiniz. Fransa'daki eylemler, eğitim ve kamu hizmetlerindeki kesintilerin toplumsal tepkileri nasıl büyütebildiğini gösteriyor. Almanya'da ise benzer bir tartışmanın başka bir alanı var, bakım hizmetleri. Ancak burada yükün önemli bir bölümü göçmen çalışanların omuzlarına yıkılıyor. Almanya'da yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin yanında kalarak çalışan çoğu göçmen, yaklaşık 300 binle 600 bin bakım çalışanı bulunuyor. Neues Deutschland'ın yaptığı söyleşide sosyolog Francesca Barp'a göre bu çalışanlar Almanya'daki bakım sisteminin önemli açıklarını kapatıyor. Ancak bunu çoğu zaman ağır çalışma koşulları ve ihlal edilen işçi hakları karşılığında yapıyor. Barp'ın yaptığı araştırmaya göre özellikle çalışma saatleri ciddi bir sorun. Bakım çalışanlarından geceleri ve hafta sonları da hazır olmaları bekleniyor. Ancak bu sürelerin tamamı çalışma zamanı olarak kabul edilmiyor ve ücretlendirilmiyor. Çalışanların önemli bir bölümü ayrıca serbest çalışan olarak gösteriliyor. Bu durumda asgari ücret, çalışma saatlerinin sınırlandırılması ve hastalık durumunda ücret ödenmesi gibi haklardan yararlanamıyorlar. Bulgaristanlı bir bakım çalışanı olan Dobrina'nın davası sorunun boyutunu gösteriyor. 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Almanya İş Mahkemesi kendisine 38.700 euro ödenmesine karar verdi. Ancak işverenin iflas etmesi nedeniyle Dobrina bugüne kadar parasını alamadı. Sosyolog Francesca Bağ'a göre Life-In sistemi Almanya'daki bakım hizmetlerindeki açıkların bir belirtisi. Bakım sigortasının harcamaları tam olarak karşılamaması aileleri daha ucuz çözümler aramaya itiyor ve bunun bedeli çoğu zaman göçmen çalışanların emeği üzerinden ödeniyor. BAP çözüm için bakım hizmetlerinin daha güçlü biçimde devlet tarafından finanse edilmesini ve bakım çalışanlarının doğrudan yasal ve güvenceli biçimde istihdam edilmesini öneriyor. Bakım sistemindeki sorunlar yalnızca yaşlıları ve bakım çalışanlarını ilgilendirmiyor. Ekonomik güvencesizlik özellikle kadınların geleceğe ilişkin kaygılarını da artırıyor. Şimdi Almanya'da kadınların mali durumuna ilişkin dikkat çekici bir araştırmanın ayrıntılarına bakalım. Almanya'da kadınların neredeyse yarısı mali gelecekleri konusunda endişeli. Finanstip araştırmasına göre kadınların %47'si emeklilik güvencesinden kaygı duyuyor. Erkeklerde bu oran %35. Özellikle genç kadınlarda tablo daha dikkat çekici. 18-29 yaş grubundaki kadınların yalnızca %37'si mali durumunu güvenli buluyor. Erkeklerde bu oran %55. Kadınların %45'i geleceği için para biriktirmenin önündeki en büyük engelin yetersiz gelir olduğunu söylüyor. Her 4 kadından biri ise düzenli giderlerden sonra ay sonunda 50 eurodan az paraya sahip oluyor. Ya da hiç parası kalmıyor. Tagesschau'nun haberine göre artan hayat pahalılığı, düşük gelir ve borçlar kadınların mali durumunu en fazla etkileyen sorunlar arasında yer alıyor. Bir başka önemli fark da çalışma süresinde. Kadınlar 2025'te haftada ortalama 28 saatten az ücretli çalışırken erkeklerde bu süre 34 saatin üzerindeydi. Kadınlar ayrıca yılda yaklaşık 72 milyar saat ücretsiz bakım ve ev işi yapıyor. hayat pahalılığı ve gelir yetersizliği gündelik yaşamamızı doğrudan etkilerken sağlık alanında da önemli bir tartışma yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu kez çocuklarda obezite ve zayıflama ilaçları konusunda uyarıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü çocuk ve gençlerde obezitenin hızla artması üzerine yeni tedavi kılavuzları yayınladı. Sağlık Örgütü 10 yaşından küçük çocuklarda zayıflama ilaçları ve mide küçültme ameliyatlarını önermiyor. Sağlık Örgütü'ne göre çocukluk çağındaki obeziteyle mücadelede öncelik ilaçlar veya ameliyatlar değil, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve kalıcı davranış değişiklikleri olmalı. Tedavi sürecine ailelerin de dahil edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 19 yaşına kadar olan gençlerde ilaç tedavisi ise ancak beslenme ve davranış değişikliğine yönelik programların sonuç vermemesi durumunda düşünülmeli. Cerrahi müdahalelerde yalnızca ağır obezite vakalarında ve sıkı koşullarla uygulanmalı. Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre dünya genelinde yaklaşık 170 milyon çocuk ve genç obeziteden etkileniyor. 5 ila 19 yaş arasındaki çocuk ve gençlerde obezite oranı 1990'dan bu yana %2'den %8'e çıkarak 4 katına yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü uzmanı çocuklarda obezite tedavisinin temelinin ilaç veya ameliyat değil, sağlıklı yaşam koşullarını destekleyen kapsamlı bir yaklaşım olması gerektiğini belirtiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerin ayrıntılarını ve gün içinde eklenen yeni gelişmeleri internet sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıklı kalın.
0: Radyo Kasa.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasa'ya ayarlamayı unutmayınız.
1: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 0561
1: 57 80 65.
0: posta@radyokassel.de.
2: İki gözüm anlamadım olanı, bulamadım ayrılığa yalanı. Bu ne biçim aşk tüketir adamı?

doydum dersin. Pişman olacağım, sözler etmezsin. İki gözüm anlamadım olanı, bulamadım ayrılığa yalanı. Bu ne biçim aşk tüketir adamı, ah, kaderine kanlı bıçağı.

gidersin. Doydum dersin. Pişman olacağım. Sözler etmezsin. İki gözüm anlamadım olan.

Evet, değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın sabah tekrar programında akşam saat 16'da canlı yayında buluşacak kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.

0: 105.8 MHz üzerinden
1: radyonuzu severek
2: dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 8 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da sosyal devlet reformları ve artan hayat pahalılığı tartışılıyor. Üniversite öğrencileri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Fransa'da gençler eğitim koşulları için sokakta. İspanya'da ise konut krizi genel grev çağrısına dönüştü. Mikrofonda ben Talat Kaya. İşte bugün öne çıkan gelişmeler. Almanya'da CDU, CSU ve SPD'nin planladığı sosyal devlet reformları Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'deki seçim sonuçlarının ardından yeniden tartışılıyor. Yaşanan oy kayıpları hükümetin reform politikasının yönünün sorgulanmasına yol açtı. Siyaset bilimci Christoph Buttebeke mevcut reformların toplumun geniş kesimlerinin yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirterek yön değişikliği çağrısı yapıyor. Buttebeke'ye göre sosyal reformların amacı insanların güvenliğini artırmak olmalı. Ancak mevcut politikalar yükü daha çok dar gelirli kesimlere taşıyor. CDU lideri Friedrich Merz'in seçim sonuçlarına rağmen verdiği Weiter so, yani aynen devam mesajı da eleştirilerin hedefi oldu. Buttebeke gerekenleri yaptık demenin insanların sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini savunuyor. Sosyal devlet tartışmasının bir başka başlığı ise hükümetin ekonomi ve sosyal politika tercihleri. Akaryakıt indiriminin büyük araç sahiplerine daha fazla avantaj sağladığı, buna karşılık Deutschland tiket fiyatının artırılmasının toplu taşıma kullanıcılarını zorlayacağı belirtiliyor. Sosyal yardımlarda planlanan kesintiler de eleştiriliyor. Emeklilik reformu ise koalisyon açısından önemli bir sınav. Emeklilik yaşının yaşam süresine göre yükseltilmesi, 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması ve sistemin kısmen sermaye piyasasına bağlanması tartışılıyor. 3 eyaletteki seçimlerin ardından AfD'nin yükselişi de gündemin önemli başlıklarından biri. Buttebeke'ye göre AfD ile mücadele onun söylemlerini taklit etmek yerine sosyal adaleti güçlendiren politikalarla mümkün olabilir. Peki bu sosyal politika tartışmalarının toplumdaki karşılığı ne? Bunun çarpıcı örneklerinden biri üniversite öğrencilerinin yaşadığı geçim sıkıntısı. Almanya'da her 3 öğrenciden biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya. Paritetische Araştırma Dairesi ile Alman Öğrenci İşçileri Kurumu'nun ortak araştırmasına göre her 3 öğrenciden biri yoksulluk içinde yaşıyor. Araştırmaya göre yalnız yaşayan bir öğrencinin aylık ortalama geliri 900 euro, konut gideri ise 461 euro. Kira çıktıktan sonra diğer tüm ihtiyaçlar için yalnızca 439 euro kalıyor. Bu miktar mevcut BAföG temel desteği olan 475 euronun bile altında. Öğrenci yurtlarında yaşayanların da %70'i yoksulluk riski taşıyor. Buna rağmen hükümetin BAföG konut desteğinde planladığı artış gerçek kiraların gerisine kalıyor. BAföG'den yararlanan öğrenci sayısı da son yıllarda ciddi biçimde azaldı. 2012'de yaklaşık 440 bin öğrenci destek alırken 2025'te bu sayı 300 binin altına düştü. Paritetische ve Alman Öğrenci İşleri Kurumu BAföG'ün gerçek yaşam maliyetlerine göre düzenli olarak artırılmasını, konut desteğinin yükseltilmesini ve başvuru sürecinin kolaylaştırılmasını istiyor. Araştırmanın ortaya koyduğu tablo açık. Öğrenciler eğitimlerine değil, ay sonunu nasıl getireceklerine kafa yoruyor. Almanya'da öğrenciler geçim sıkıntısıyla boğuşurken Fransa'da gençler eğitim koşulları için sokağa çıkıyor. Hükümetin verdiği sözler ise öğrencileri şimdilik ikna etmiş görünmüyor. Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolar sürüyor. Salı günkü kitlesel gösterilerin ardından çarşamba günü de lise ve üniversitelerde çeşitli blokaj eylemleri yapıldı. Eğitim sendikaları bugün için yeni gösteriler çağrısı yaptı. Öğrencilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirten Başbakan Sebastian Lecornu, okullarda daha fazla öğretmen, daha iyi bina koşulları, düzenlenmiş ders programları ve öğrencilerin karar süreçlerine daha fazla katılım sözü verdi. Ancak hükümet eğitime ek mali kaynak sağlama konusunda geri adım atmadı. Önümüzdeki bütçede eğitim için 1 milyar 200 milyon euroluk artış öngörülürken eğitim sendikaları 10 milyar euroluk ek kaynak talep ediyor. Öğrenciler ise öğretmen eksikliği, bakımsız okul binaları ve aşırı yoğun ders programlarından şikayetçi. Özellikle yoksul bölgelerde yaşayan gençler sorunlarının uzun süredir ciddiye alınmadığını söylüyor. Lecornu gençlerin öfkesini anladığını belirtse de öğrenciler açıklamayı yetersiz buluyor. Bazı taleplerimizi dile getirdi ama somut hiçbir şey açıklamadı diyen bir genç protestolara devam edeceklerini söyledi. Kısacası hükümet öğrencileri dinlediğini söylüyor ama ek kaynak konusunda geri adım atmıyor. Gençler ise somut adım yok diyerek protestolara devam ediyor. Fransa'da gençlerin protestoları sürerken Avrupa'nın bir başka ülkesinde de konut krizi toplumsal tepkiyi büyütüyor. İspanya'da yüksek kiralar ve hayat pahalılığı sendikaları ve kiracı örgütlerini genel grev çağrısında buluşturdu. İspanya'da hızla yükselen kiralar ve konut krizi yaklaşan erken seçimlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Büyük işçi sendikaları UGT ve CSOO ile kiracı örgütleri yüksek kiralara ve artan yaşam maliyetlerine karşı 11 Kasım'da ülke çapında genel grev çağrısı yaptı. Grev 29 Kasım'daki erken seçimlerden 18 gün önce gerçekleştirilecek. Sendikalar grevi insanca ücret, güvenli bir ev ve hayat pahalılığının sona ermesi talepleriyle duyurdu. Kiracı örgütleri ise daha güçlü kiracı hakları, kira artışlarının sınırlandırılması ve tahliyelere karşı daha güçlü koruma istiyor. Konut krizinin sembolü haline gelen olaylardan biri Madrid'de 70 yıldır yaşadığı evinden zorla çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın ölümü oldu. Tahliyeden kısa süre sonra hastanede hayatını kaybeden Abascal için binlerce kişi sokaklara çıktı ve Mari Carmen yaşıyor, mücadele sürüyor sloganını attı. Hükümetin kiracıları korumaya yönelik yasa paketi parlamentoda muhafazakar ve sağ popülist partilerin oylarıyla engellenmişti. Bunun ardından Başbakan Sanchez erken seçim kararı aldı. İspanya'da şimdi konut krizi yalnızca bir barınma sorunu değil, seçim öncesinde geniş bir toplumsal ve siyasi mücadele alanına dönüşmüş durumda. Bugünkü haberlerde ortak bir başlık öne çıktı: hayat pahalılığı, sosyal haklar, eğitim ve barınma. Sorunlar büyürken toplumdaki tepki ve mücadele de büyüyor. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Radyo Kassel'i dinlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle ve merakla kalın.
0: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
1: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 8 Ekim Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da sosyal devlet reformları ve artan hayat pahalılığı tartışılıyor. Üniversite öğrencileri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Fransa'da gençler eğitim koşulları için sokakta. İspanya'da ise konut krizi genel grev çağrısına dönüştü. Mikrofonda ben Talat Kaya. İşte bugün öne çıkan gelişmeler. Almanya'da CDU, CSU ve SPD'nin planladığı sosyal devlet reformları Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'deki seçim sonuçlarının ardından yeniden tartışılıyor. Yaşanan oy kayıpları hükümetin reform politikasının yönünün sorgulanmasına yol açtı. Siyaset bilimci Christoph Buttewecke mevcut reformların toplumun geniş kesimlerinin yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirterek yön değişikliği çağrısı yapıyor. Bu tevekkeye göre sosyal reformların amacı insanların güvenliğini artırmak olmalı. Ancak mevcut politikalar yükü daha çok dar gelirli kesimlere taşıyor. CDU lideri Friedrich Merz'in seçim sonuçlarına rağmen verdiği Weiter so, yani aynen devam mesajı da eleştirilerin hedefi oldu. Bu tevekke gerekenleri yaptık demenin insanların sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini savunuyor. Sosyal devlet tartışmasının bir başka başlığı ise hükümetin ekonomi ve sosyal politika tercihleri. Akaryakıt indiriminin büyük araç sahiplerine daha fazla avantaj sağladığı, buna karşılık Deutschland tiket fiyatının artırılmasının toplu taşıma kullanıcılarını zorlayacağı belirtiliyor. Sosyal yardımlarda planlanan kesintiler de eleştiriliyor. Emeklilik reformu ise koalisyon açısından önemli bir sınav. Emeklilik yaşının yaşam süresine göre yükseltilmesi, 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılması ve sistemin kısmen sermaye piyasasına bağlanması tartışılıyor. 3 eyaletteki seçimlerin ardından AfD'nin yükselişi de gündemin önemli başlıklarından biri. Bu tebekeye göre AfD ile mücadele onun söylemlerini taklit etmek yerine sosyal adaleti güçlendiren politikalarla mümkün olabilir. Peki bu sosyal politika tartışmalarının toplumdaki karşılığı ne? Bunun çarpıcı örneklerinden biri üniversite öğrencilerinin yaşadığı geçim sıkıntısı. Almanya'da her 3 öğrenciden biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya. Paritätische Araştırma Dairesi ile Alman Öğrenci İşçileri Kurumu'nun ortak araştırmasına göre her 3 öğrenciden biri yoksulluk içinde yaşıyor. Araştırmaya göre yalnız yaşayan bir öğrencinin aylık ortalama geliri 900 euro, konut gideri ise 461 euro. Kira çıktıktan sonra diğer tüm ihtiyaçlar için yalnızca 439 euro kalıyor. Bu miktar mevcut BAföG temel desteği olan 475 euronun bile altında. Öğrenci yurtlarında yaşayanların da %70'i yoksulluk riski taşıyor. Buna rağmen hükümetin BAföG konut desteğinde planladığı artış gerçek kiraların gerisine kalıyor. BAföG'den yararlanan öğrenci sayısı da son yıllarda ciddi biçimde azaldı. 2012'de yaklaşık 440 bin öğrenci destek alırken 2025'te bu sayı 300 binin altına düştü. Paritätische ve Alman Öğrenci İşleri Kurumu BAföG'ün gerçek yaşam maliyetlerine göre düzenli olarak artırılmasını, konut desteğinin yükseltilmesini ve başvuru sürecinin kolaylaştırılmasını istiyor. Araştırmanın ortaya koyduğu tablo açık. Öğrenciler eğitimlerine değil, ay sonunu nasıl getireceklerine kafa yoruyor. Almanya'da öğrenciler geçim sıkıntısıyla boğuşurken Fransa'da gençler eğitim koşulları için sokağa çıkıyor. Hükümetin verdiği sözler ise öğrencileri şimdilik ikna etmiş görünmüyor. Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolar sürüyor. Salı günkü kitlesel gösterilerin ardından çarşamba günü de lise ve üniversitelerde çeşitli blokaj eylemleri yapıldı. Eğitim sendikaları bugün için yeni gösteriler çağrısı yaptı. Öğrencilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirten Başbakan Sebastian Lecornu, okullarda daha fazla öğretmen, daha iyi bina koşulları, düzenlenmiş ders programları ve öğrencilerin karar süreçlerine daha fazla katılım sözü verdi. Ancak hükümet eğitime ek mali kaynak sağlama konusunda geri adım atmadı. Önümüzdeki bütçede eğitim için 1 milyar 200 milyon euroluk artış öngörülürken eğitim sendikaları 10 milyar euroluk ek kaynak talep ediyor. Öğrenciler ise öğretmen eksikliği, bakımsız okul binaları ve aşırı yoğun ders programlarından şikayetçi. Özellikle yoksul bölgelerde yaşayan gençler sorunlarının uzun süredir ciddiye alınmadığını söylüyor. Lecornu gençlerin öfkesini anladığını belirtse de öğrenciler açıklamayı yetersiz buluyor. Bazı taleplerimizi dile getirdi ama somut hiçbir şey açıklamadı diyen bir genç protestolara devam edeceklerini söyledi. Kısacası hükümet öğrencileri dinlediğini söylüyor ama ek kaynak konusunda geri adım atmıyor. Gençler ise somut adım yok diyerek protestolara devam ediyor. Fransa'da gençlerin protestoları sürerken Avrupa'nın bir başka ülkesinde de konut krizi toplumsal tepkiyi büyütüyor. İspanya'da yüksek kiralar ve hayat pahalılığı sendikaları ve kiracı örgütlerini genel grev çağrısında buluşturdu. İspanya'da hızla yükselen kiralar ve konut krizi yaklaşan erken seçimlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Büyük işçi sendikaları UGT ve SSOO ile kiracı örgütleri yüksek kiralara ve artan yaşam maliyetlerine karşı 11 Kasım'da ülke çapında genel grev çağrısı yaptı. Grev 29 Kasım'daki erken seçimlerden 18 gün önce gerçekleştirilecek. Sendikalar grevi İnsanca ücret, güvenli bir ev ve hayat pahalılığının sona ermesi talepleriyle duyurdu. Kiracı örgütleri ise daha güçlü kiracı hakları, kira artışlarının sınırlandırılması ve tahliyelere karşı daha güçlü koruma istiyor. Konut krizinin sembolü haline gelen olaylardan biri, Madrid'de 70 yıldır yaşadığı evinden zorla çıkarılan 87 yaşındaki Marie Carmen Abascal'ın ölümü oldu. Tahliyeden kısa süre sonra hastanede hayatını kaybeden Abascal için binlerce kişi sokaklara çıktı ve Marie Carmen yaşıyor, mücadele sürüyor sloganını attı. Hükümetin kiracıları korumaya yönelik yasa paketi parlamentoda muhafazakar ve sağ popülist partilerin oylarıyla engellenmişti. Bunun ardından Başbakan Sanchez erken seçim kararı aldı. İspanya'da şimdi konut krizi yalnızca bir barınma sorunu değil, seçim öncesinde geniş bir toplumsal ve siyasi mücadele alanına dönüşmüş durumda. Bugünkü haberlerde ortak bir başlık öne çıktı: hayat pahalılığı, sosyal haklar, eğitim ve barınma. Sorunlar büyürken toplumdaki tepki ve mücadele de büyüyor. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Radyo Kassel'i dinlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.